Gözler aşka gülen taze söğüt dalısın. Gözler aşka gülen taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

bir acı rüzgar eser. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.

Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk güvenliği ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'de hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarının %92'sini barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in

Savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Mecliste bu haftada yoğun gündem var. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyi ele alacak. Okul saldırılarını araştıran komisyonsa bakanlık yetkililerini dinleyecek. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırıların hedefinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırılara da yanıt olduğu kaydedildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırıları düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezlerine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklaması yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz, gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde sesimizi duyabilirsiniz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Zafer Altay ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Hicaz makamında bestesi ve güftesi Saadet'in Kaynağı ait olan eseri Mehsem Özşimşir'den dinliyoruz. Muhabbet bağına girdim bu gece, açılmış gülleri derdim bu gece. Vuslatın çağına erdim bu gece, muhabbet doyulmaz bir pınar imiş.

Caz makamında ve Yesari Asım Arsoy'un şarkısını Yahya Geylan seslendirdi. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde, bülbül sesi var şarkıların namelerinde. Şimdi de Bekir Mutlu'nun sözlerini yazdığı Erdoğan Berker'in Nihavend makamında notaya aldığı eseri sunuyoruz. Yaşar Özel söylüyor. Bir ilkbahar sabahı güneşte uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

Güftesi Erol Karşit'e, bestesi Erdoğan Berker'e ait olan Nihavend makamındaki eseri Alper Diler ve Eylül Turan birlikte seslendirdi. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. Programımızda sırayı Uşak bir eser alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Girifsen Asım'a ait olan besteyi Nazan Sıvacı söylüyor. Cana rakibi handan edersin. Ben bir nevayı giryan edersin. Bilganelerle ünsiyet etme, bana cihanı zindan edersin.

Sözlerini Feyzi Bingöl'ün yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Uşak makamında bestelediği şarkıyı Seva Şentürk okudu. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle. Şimdi de Faruk Salgar'ı dinliyoruz. Gamzedeyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderindir hep çektiğim, inlerim hiç reha bulmam.

Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim? Hüseyin'i makamındaki eseri Sami Aksu'nun sesinden sunduk. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz Sabahın Namesi programı sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel eserlerle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz.

Ömrümüzün arşiv kayıtlarından seçtiğimiz Uşak makamında iki eser sunduk. Önce güftesi Kul Mehmet'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait olan şarkıyı dinledik. Aylin Şengün Taşçı seslendirdi. Siyah ebrulerin duru ben çatma, gamzen oklarını aşıka atma. Ardından Güldehen Marmara aldı sırayı. Yangın olur biz yangına gideriz, düz ovada keklik gibi sekeriz. Şimdi Cengizhan Sönmez geliyor mikrofona. Karanfil oylum oylum, geliyor Selvi Boylum, Selvi Boylum gelince şen olur deli gönlüm.

mı çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Süheyla Eren'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Seçil Heper seslendiriyor. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma.

Yerde Talim Var dedi Tuğçe Pala, eserimiz Hicaz makamındaydı. Rast bir eserle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Bakoğlu söylüyor. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana.

sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iki eser dinledik. İlk eserimiz Kemal Caner'in sesinden de Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri dedi. Caz makamındaydı. İkinci eserimiz Acem Kürdi makamındaydı. Eserimizin bestesi ve güftesi muallim İsmail Hakkı Bey'e aitti. Bekir Ünlüater'in sesinden dinledik. Fikrimin İnce Gülü dedi. Şimdi Hüzzam makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Arabaya Taş Koydum.

0: hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Erzurum 28, İzmir 37, Adana, Antalya ve Malatya 35, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ve 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Balıkesir-İzmir-İl yolunun 55-56. kilometreleri arasında köprü genleşme derze bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, isteklerinizi bölümüne geldik. Fatma Açan'ın mesajıyla başlıyoruz. Karadeniz Ereğli'den günaydın diyor. Gönülden sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz evimize, gönlümüze. Sıradaki eser Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, Nadide ekibinize, Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk'la Bilecik Huzurevi konuklarına gelsin. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız. Güzel bir pazar günü olsun sizin için demişler. Çok teşekkür ederiz. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Şevki Şahinoğlu ve Hasan İlhan için istiyor eserler. Teşekkür ediyoruz mesajınıza. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan bizi selamlıyor. Günaydın diyor. Sıradaki esere ortak olmak istiyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a, ayrıca TRT'name dinleyen herkese armağan ediyor. Gaziantep'ten bir selamımız var. Gültekin Erkılıç. Sevgiler, günaydınlar size diyor. Sıradaki esere ortak olmak istiyor. Sevgili eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve eserleri

seven herkese armağan ediyor. Muharrem yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz kıymetli ekip, sefalar getirdiniz, güzel bir gün olsun. Sıradaki esere ortak olmak istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar diyorlar. Teşekkür ediyoruz. İhsan Demircioğlu da bizi Ankara Yeni Mahalle'den dinliyor. Ankara Radyomuza merhaba. Bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demişler. Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor Ali Balcı. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. TRTname Radyo dostlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlıyor bizi. Sağlıklı günler diliyor. Teşekkür ediyoruz. Mutlu bir hafta sonu dilemiş. Adnan Yıldız Ankara Radyosu'nun değerli ekibine merhaba, sağlıkla, mutlulukla güzel bir gün olsun demişler. Eseri size ve kendime armağan ediyorum diyorlar. Önce Gönül Gündüz'ün sesinden dinleyeceğiz. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar diyecek. Ardından Mersin'den günaydın diyor Gülten Duran. Neşeli, sevinçli bir gün diliyorum size demişler. Dün doğum günü olan kıymetli arkadaşım Seniha Cengizhan'a armağan etmek istiyorum. Emeğiniz için çok teşekkür ederim diyorlar. Çiğdem Yarkın söyleyecek daha sonra. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Gökyüzü

için teşekkür ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi birbirinden güzel, birbirinden değerli mesajlar göndermişsiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Size, ekibinize, aileme ve TRT Name seven herkese armağan ediyorum eserleri diyor. Osman Soygü'den Kayseri Karakimse Mahallesi'nden günaydın diyor. Mutlu pazarlar dilemiş bize. Ali Aydoğdu Trabzon'dan merhaba diyor. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine eserler armağan ediyor. Mustafa Kına ekibe Kayseri'den selamlar demişler. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun, iyi yayınlar diliyorum diyorlar. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor, hayırlı sabahlar dilemiş. Ali Karakaş Nevşehir'den güzel bir pazar günü olsun diyorum, size emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyor. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den sevgiler diyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor, teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Erdoğan Oktay Ayaş Yumurtalık'tan bize dinliyor, sevgiler selamlar gönderiyor. Şahap Ünal Uşakeşme'den bize dinliyor, torunu Aris için eserler istemiş. Cengiz Topel Turan Çay'ın başkentinden gönül dolusu sevgiler selamlar diyor. Hava kapalı, çay toplamak için de çok ideal. TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum eserleri diyorlar. Kübra Kulaksız Ankara'dan günaydın diyor, ekibimize sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser Biricik Hayat arkadaşım Cihan'a armağan olsun. Keyifli yayınlar, sevgiler diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel eserler dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bolvedin'den İbrahim Özdemir güzel bir eser seçmiş. Elif Güreşçi'nin sesinden dinleyeceğiz. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra diyecek. Ardından Mersin'den Ayhan Aşkı'nın isteğini dinleyeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, koro şefi Zeynep Özelgündüz ve koro arkadaşları için istiyor. Ayrıca Saffet Bilir'e de armağan ediyor. Serhat Serpel söyleyecek, çıkayım gideyim Urum eline diyecek. Ardından Ahmet Uzal'ın isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. İzmir Buca'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Ayşe Nurşiz'e Coşkun'un sesinden dinleyeceğiz. Güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve Emine'ye, torunu Mert Uzal'a, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol'a ve kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.

Zeki Özceylan, günaydın. Alanya'dan selamlar gönderiyorum. Eşim Süheyla, oğlum Emre, gelinim Özge. Torunum Mavi Özceylan için istiyorum. Tabii TRT Name dinleyenlere de armağan ediyorum. Betül Hanım, ömrünüze bereket demişler. Çok teşekkür ederiz. Kars'tan günaydın diyor Türkan Tanrı verdiler. TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyorlar. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz, selamlar, saygılar diyor. Mahir Tekin, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya, Mustafa Demir, Ali Keleş için istiyorum eserleri diyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden sevgili eşi Cevriye Hanım'a armağan ediyor eserleri. Ümit Sağlam Dinar Hacıbeşirli Köyü'nden selamlarını gönderiyor ve köylülerine armağan ediyor eserler. İmran Ertuğ Ankara'dan merhaba diyor. Sağlıcakla kalın, iyi yayınlar diliyorum size demişler. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan selamlarını gönderiyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den merhaba diyor. Sevgili eşi postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz mesajlarınıza. Karabük Safranbolu'dan selamlar diyor İsmail.

yetişken, TRT-Name dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Musa Aytu, günaydın, mutlu pazarlar, iyi yayınlar diliyorum Bartın'dan diyor. Ordu'dan selamlarını gönderiyor Leyla Çabuk. Fatma Ateşok, Almanya'dan merhaba diyor. Sıradaki eseri size ve Name dostlarıma armağan ediyorum demişler. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Zeki Rıdvan Bey, Muz Diyarı Anamur'dan merhaba diyor. Sıradaki eser eşim Medine, kızım Betül, oğlum İbrahim ve Anamurlulara armağan olsun diye de eklemişler. Erol Çelik, Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan merhaba diyor. Çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Aysel Küksar Sıtkı Bütün, Yalova'dan günaydın diyor. Güzel bir pazar dilemiş bize. Ayşe Ekiz'in sesinden Ömrümü Verdiğim Vefasız Yıllara adlı eseri istiyor. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Tavşan halkı ve TRT-Name dinleyenler için eserler istemiş. Mediha Demirkıran'ın sesinden dinleyeceğiz. Gün gelir de beni unutursun demiştin diyecekler. Ve Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu, TRT-Name dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Mehmet Çimen ve Zeki Özceylan için ayrıca Sabahın Namesi programının ekibine ve dinleyen herkese armağan etmek istiyorum diyorlar. Zekai Tunca'nın sesinden dinliyoruz. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Gelibolu Yeniköy'de bulunan dostlarıma ve size armağan ediyorum eserleri demişler. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler, torunlarım Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a armağan olsun eserler diyorlar. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlar sevgiler, iyi yayınlar diliyorum size. İçimize huzur veren yerlerde telaşa kapılmadan yavaşça nefes alabildiğimiz bir hayat istiyoruz demişler. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sevgilerini gönderiyor. Çağatay Durak Erzurum'dan merhaba diyor. Emine Atamer, gönlümüze umut, ömrümüze bereket ve sağlık konsun. Trabzon'dan merhaba diyorlar. Gültekin Örücüler Seferihisar Haritacılar sitesinden sevgilerimi gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili eşim Ülke Hanım'a ve Marmaris'ten gelen konuğumuz Neziha Hanım'a armağan etmek istiyorum eserleri diyorlar. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyor. Tuncel Erol Eskişehir şehirden selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'ndaki arkadaşlarıma selamlar olsun demişler. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Mutlu sabahlar dilemişler. Türkan Akbeniz Antalya'dan günaydın diyorlar. Eskişehir'den Zeki Gül de bizi dinliyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den iyi yayınlar diliyor. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Herkese armağan olsun diyorlar. Talat Boztepe Balıkesir Bahçeli Evler'den herkese günaydın diyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlarını gönderiyor. TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor. Ahmet Emin Madran Aydın'dan selamlarımı gönderiyorum demiş. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Osman Yalçın herkes hayırlı sabahlar diliyorum Denizli'den dinliyorum size diyor. Arif Beşdemir günaydın iyi sabahlar TRT Name çalışanları ve TRT Name dinleyicileri. Dostlarım selamlar saygılar. Bugün benim doğum günüm. Bugün itibarıyla bir adım daha attım yaşlılığa demişler. Doğum gününüzü kutluyoruz. Sıradaki bir esere ortak olmak istiyorum demişler. Sevgiler, saygılar gönderiyorlar. İzmir'den bizi dinliyorlarmış. Şimdi dinleteceğimiz ilk esere sizi de ortak ediyoruz. Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor. Mutlu sabahlar dilemiş sevgili eşi Mehmet Bey'e. Çocukları Aykut ve Gürhan'ı Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve ekibimize armağan ediyorlar. Hasan Eylen'in sesinden dinleyeceğiz. Duygular coşuyor çaldığın zaman diyecek. Ardından Mustafa Kınan'ın isteğini dinleyeceğiz. Ömer Faruk Güney söyleyecek. İlk aşkı unutmak çok kolay deme.

9.38 oldu saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz mesajlarınıza ve istek eserlerinize. Ben sevgili yapımcımız Suzan Yalım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. İstek eserlerinize, sizin isimlerinizi, mesajlarınızı bana büyük bir titizlikle ulaştırdığı için ve isteklerimizi sizin için dinlettiği için de ben sevgili teknik yönetmenimize de çok teşekkür ediyorum. Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler demiş bir dinleyicimiz. İsmini şu an zikredemiyorum kullanıcı isminden dolayı. Kendi ismini kullanmamış sanıyorum. Sıradaki eseri siz TRTname ekibine ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum demişler. Ayşe Erginer de günaydın diyor. Sevdiklerime armağan ediyorum eserleri demişler. Suzan Ülkü İsveç'ten kucak dolusu sevgiler, sizi dinliyoruz diyorlar. Selamlarımızı gönderiyoruz biz de size. Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Murat İşi Sağlam, sevgili eşi Nisa Hanım için istiyor eserler. Nur Genç günaydın, hayırlı sabahlar diyor. TRTname dostları ve sayfa arkadaşları, ayrıca ekibinize sevgiler saygılar diyorlar. Mehmet Uluyurt Manisa Ortaköy Yunus Park'tan selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. İlke Hilal Şensöz günaydın diyor. Güzel bir eser dinlemek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum size demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz İbrahim Özdemir de bizi dinliyor. Bizimle kendisi Şevki Şahinoğlu isteğini dinlettiğimiz için teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz. Hakkı Öner hayırlı sabahlar diliyor. İstanbul'dan herkese selamlar. Hatice Biçer Yozgat'tan selamlarını gönderiyor. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan merhaba diyor. Sevgiler, saygılar diye de iletmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, bütün isteklere, bütün mesajlara yer vermeye çalışıyoruz. Bizi de anlayışla karşılarsanız çok mutlu olacağız. Hepsine yer vermeye çalışıyoruz. Süremiz boyunca hepsini size dinletmeye çalışıyoruz. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan güzel bir pazar gününden herkese günaydın diyor. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Vedat Kaptan Yurdakul söyleyecek. Saçların dağılmış görünmez yüzün diyecek. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'de her zaman olduğu gibi çok nazik, çok kibar. İsteğini dinletsek de dinletmesek de çok kibar bize karşı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bize günaydın demiş, sevgilerini göndermiş. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve bize armağan etmiş bu güzel eseri. Teşekkür ediyoruz. İçince şarabı ezelde gönül, takıldı kaldı bir güzelde gönül. Müzeyyen Yıldız Doğan'ın sesinden.

Yes Aydın Tokat Orman Beyli Köyü'nden bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name dinleyen herkese, ekibimize ve köylülerine armağan ediyor eserleri. Çevremizi temiz tutalım, trafik kurallarına uyalım diye de ufak bir uyarı göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Muharrem Yalçın'ın isteğini dinletemedik bugün sevgili dinleyicilerimiz. Kusurumuza bakmasınlar, kendisine şimdi sıradaki esere armağan ediyoruz. Bize kırılmasınlar lütfen. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan günaydın diyor. En güzel duygularla mutlu huzurlu pazarlar, her zamanki gibi güzel eserlerle günümüz şenleniyor diyor. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre'ye, ekibimize ve radyo dinleyen herkese armağan ediyormuş. Serap Mutlu Akbulut'un sesinden dinleyeceğiz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular diyecek. Durmuş Altuntaş Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Zülbahar Altuntaş'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e, kızı Serap'a ve torunlarına armağan ediyormuş. Gül Yazıcı'nın sesinden dinleyeceğiz. Gönül yarasından acı duyanlar.

sevgili dinleyicilerimiz, 9.55'i gösteriyor saatlerimiz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz, programımıza katıldığınız ve mesaj gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Güray Çiçek ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Hafta sonu yine cumartesi ve pazar buluşmak dileğiyle son bir eserle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında millet iradesinin olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Okul saldırılarını araştıran meclis komisyonu da bakanlık yetkililerini dinleyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani tarafından kabul edilecek olan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile de görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığıyla savunma konularındaki işbirliği ve enerji güvenliği ele alınacak. Hakan Fidan'ın Katar'daki temasları sırasında Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de dile getirilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'a karşı ardarda arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu, Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, Washington'un mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı, dedi.

0: idi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız oyuncu Mbappe ise 22 golle Dünya Kupası tarihinde zirveye çıktı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Konya 34, İstanbul, Zonguldak, Giresun, Erzurum ve Van 28, İzmir, Muğla, Elazığ ve Kilis 37, Edirne ve Çanakkale 36, Bursa, Antalya, Adana, Malatya ve Mardin 35, Kocaeli, Hatay, Düzce ve Erzincan 32, Aydın 42, Denizli ve Şanlıurfa 39, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman 38, Nevşehir, Bolu ve Sinop 30, Yozgat ve Samsun 29, Tokat 31, Trabzon ve Rize 27 ve Kars 26 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk müziğinizin ruha şifa veren nameleriyle bugün de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e usta sanatçılarımızın icralarından derlediğimiz harika şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Bugün programımıza çok özel bir eserle başlıyoruz. Uşak makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesinde Muazzez Abacı'yı ağırlıyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak makamındaki eseri sanatçı 1991 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirmiş. Söyle sevgili, sevgili söyle, söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim, senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim.

Ankara Radyosu'nun sevilen sanatçılarından Süheyla Eren, 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları albümünde seslendirdiği Şükrü Tunar şarkısıyla konuğumuz oldu. Uşak makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Halit Bekir Sabarkan imzalı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak dedi sanatçımız. Evet efendim, birlikteliğimiz Uşak makamındaki eserlerle devam ediyor. Şimdi ise İstanbul Radyosu'na uzanıyoruz ve bestesi Erdoğan Berker, güftesi Erol Kavşet imzalı eseri Cavit Tanürek icrasıyla dinliyoruz. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. İçimdeki sevgiler, hazlar seni kıskandı.

ve Hasan Eyre'nin 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin albümünde seslendirdiği bir Kemal Gürses şarkısı dinliyoruz. Uşak makamındaki eserin güftesi ise Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait. Zulmette ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler, ruhumda titreyen son nuru alan, ağarmış saçımı yolan geceler.

Tahir Engin Üçöz, Uşak makamındaki bu çok sevilen türküyle günümüzü renklendirdi efendim. Zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim ve zaman tünelinde 1987 yılına uzanalım. Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait Uşak şarkısında Zeki Müren'i dinleyelim. Sanatçı bu sevilen eseri 1987 yılında yayınlanan Masal albümünde seslendirmişti. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

verdiler. Rüzgarlar bekledim sensiz esirler. Kumruları dinledim susuverdiler.

ağladılar. Dertleri, gönülleri hep dağladılar. Bulutlar benim gibi hep ağladılar.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Hüseyin'i makamında bir Yalçın Tura şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet değerli dinleyicilerimiz, müzik özellikle de Türk musikisi öylesine uçsuz bucaksız bir umman ki, dizelerle bezelmiş her name ve efsunlu makamlar bizleri yaşamdan bir ana ışınlıyor adeta. Bu kah geçmişten hüzünle ya da mutlulukla anımsadığımız bir kare oluyor ya da gelecekte kendimizi görmek istediğimiz o fotoğraf. İşte bu noktada diyoruz ki dilediğinizce seçin, dilediğinizce beğenin. Zira zamanlar arasındaki bu yolculuk sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi gelin kalplerimizi Vedat Çetinkaya'nın o usta sesine emanet edelim ve sanatçımızdan bir Amir Ateş şarkısı dinleyelim. Muayyer Kürdi makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Melek Hiç imzalı. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Gözlerindeki deniz olmayınca yanımda, yerle gök derya olsa yüreğim çölden farksız. Boğulurken düşümde sensiz rüyalarımda, gözlerinde batmadan ölmek bile imkansız. Aldığım her nefeste gelmesin diye kokun, yalvardım hep Tanrı'ya bu son nefesim olsun. Sana öyle muhtacım, inan ki bilmiyorsun. Sarılıp koklamadan ölmek bile imkansız. Bir de ellerin var ki sanki hala yüzümde. Ekmeğim aşım gibi gecemde gündüzümde. Cehennem bahtım olsun yalan varsa sözümde. Ellerini tutmadan ölmek bile imkansız. Kıymetli dinleyicilerimiz, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde yine harika dizelerle sizlere seslendik. Bu değerli dizelerin sahibi teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tunay'dı. Nihat Bey'e de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz bir kez daha. İnşallah ilerleyen günlerde de bu imkansız şiirine konu olan dizeleri Nazire Savran yorumuyla dinleyeceksiniz. Evet, birlikteliğimize yine şarkılarla devam ediyoruz. Günümüzü birbirinden güzel şarkılarla renklendiriyoruz. Şimdi ise Muayyer Kürdi makamında Bir Gün Doğdu Duran bestesi var sırada. Kıymetli sanatçılarımız Şidem Yarkın ve Erhan Bahçı beraberce seslendiriyorlar. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın?

sanatçımız Yıldırım Bekçi'yi deneyeceğiz şimdi de. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bir Rıdvan Tandoğan bestesiyle konuğumuz oluyor Yıldırım Bekçi. Gerçekten seven kalplerin asla engel tanımadığını bizlere hatırlatan bir şarkı. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki. Sevinçle, neşeyle, hazla gelirim.

Değerli sanatçımız Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Sanatçı güftesi İlkan San tarafından kaleme alınan Muayyer Kürdi makamındaki bestesini seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser Zekai Bey'in 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alıyordu. Değerli dostlarımız, birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam ediyoruz. 90'lı yılların başına uzanıyoruz. Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum isimli 1993 tarihli albümünden Ziya Taşkent'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait şarkısını dinliyoruz beraberce. Bir sabah istiyorum, gözyaşlarımı silsin. Bir akşam istiyorum, bana sabırlar versin. Bir gece istiyorum, sırlarımı o bilsin. Yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Asuman Aslım, Akın Özkan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Gönül aşık oldu sana. Değerli dostlar, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın şimdiki bölümünde Rast, Mahur ve Nihavend makamında şarkılara yer vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Kemani Tatyus Efendi'nin Rast peşrevini Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinliyoruz. Ve hemen ardından Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın, çok özel bir Selahattin Pınar eseriyle günümüze eşlik ediyor. Rast makamındaki bu eserin güftesi ise Burhan Bey'e ait. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın menbaı bir taze çiçeksin. Bekletme, yazıktır, sen de solar, sen de çürürsün.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast şarkısıyla renklendirdi günümüzü. Efendim, birlikteliğimize yine Rast makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi Zekai Tunca'nın 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir potpourri'ye kulak vereceğiz. Sanatçı ilk olarak Hacı Faik Bey'e ait Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım isimli şarkı seslendirecek. Bu sevilen şarkıyı gazelle taçlandırdıktan sonra Cevat Ultanır'a ait Bağdat Yolu isimli eserle potpourri'yi noktalandıracak.

Efendim, Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljiyi kalplerimizde hissetmeye devam ediyoruz. Kah 60'lı 70'li yılların eserlerini size paylaşıyoruz. Kah 90'lara uzanıyoruz. Kah günümüze geliyoruz. Ve birbirinden güzel şarkılarla harika renkli bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise değerli sanatçı Nesin Körükçü bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz iki kıymetli sanatçımız Nesin ve Çetin Körükçü Türk müziğine bir ömür hizmet ettiler. Katkılarından dolayı kendilerine minnetlerimizi de sunuyoruz. Bu vesileyle değerli Çetin Körükçü hocayı da saygı ve rahmetle analım. Ve Nesin Körükçü'nün seslendireceği bir Erol Sayan şarkısına kulak verelim. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

güftesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast makamındaki sevilen şarkıda değerli sanatçı Çiğdem Yarkın bizlerle birlikteydi. Evet efendim, şimdi Mahur makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesi var sırada. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri Asuman Assım Görgün icrasıyla dinleyeceğiz. Otomobil uçar gider, ömrüm gibi geçer gider. Ben talihin peşindeyim, talih benden kaçar gider.

Melahat Gülses, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldu. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize, bayram gecesi dedi sanatçımız. Efendim, bu güzel şarkıyla birlikte biz de diyoruz ki her gününüz, her geceniz diliyoruz ki bayram coşkusuyla, bayram neşesiyle geçsin. O kalbinizdeki çocuksu duyguları, sevincinizi, mutluluğunuzu asla yitirmeyin. Çünkü hayat iyisiyle, kötüsüyle, mutlulukla, hüzünle bir bütün. Biz de içindeki güzellikleri alıp kalbimizde saklamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bu güzellikleri de şarkılarla taçlandırıyoruz. İşte şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ankara Radyosu'nun sevilen sanatçısı Bilge Pakadınlar konuğumuz oluyor. Erdoğan Berker'in güftesi Ayten Baykal'a ait mahur makamındaki eserini seslendiriyor sanatçı. Denizler dalgaydı geçti dediler, rüzgarlar hevesti esti dediler, serçeler bir anlık sesti dediler, ağladım ağladım yağmurlarla ben.

Değerli sanatçı, gönül yazar, seslendirmiş olduğu mahur türküyle bizleri yine geçmişe götürdü. Efendim, geçmişteki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılında bir mola vereceğiz ve Yaşar Özel'in seslendirmiş olduğu bir Selami Şahin şarkısı dinleyeceğiz. Mahur makamındaki bu eserde sanatçımız bizlere şöyle sesleniyor. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim.

Handan Odabaşı, beste ve güftesi Kamuran Yarkın'a ait unutulmaz bir mahur eserle bizimle birlikteydi. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor dedi. Efendim biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde 13. yüzyılın ünlü düşünürlerinden insanlığa ilmiyle yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ayda ara, gözlerindeki perdeyi arala demiş Mevlana. Efendim, sabrıyla, sevgisiyle, hoşgörüsüyle, ilmiyle aslında yaşadığı dönemi 13. yüzyıla ışık tutan değerli düşünür, engin vizyonuyla bugün de aslında insanlığa ışık tutuyor. Zira insan aynı insan, kalp aynı kalp. Dolayısıyla ha 13. yüzyılda olmuş olsun, ha 21. yüzyılda olmuş olsun, hayata güzel gözlerle bakabilmek, kötülüklerin içindeki iyiliği görebilmek, bir çocuğun gülüşünde saklı olan güzellikleri görebilmek ya da kafamızı kaldırıp göğe baktığımızda güneşin içimizde yarattığı mutluluğu hissedebilmek, gerçekten bunlar önemli şeyler. İnşallah yaşamın içindeki o küçük anlardan da tad almayı başarabiliriz. Zira aslında yaşamın ta kendisi işte bunlar. Mevlana da bize bununla ilgili bir yol göstermiş. Gözlerinizdeki perdeyi aralayın ve hayattaki o küçük mutlulukları yakalamaya çalışın. Biz de mutluluklarınızı şarkılarla perçinleyelim. Şimdi gelin o şarkılardan birini dinleyelim ve 1997 yılına uzanalım. Ayşe Tunalı seslendirecek Zeynettin Maraş'ın Sevilen Niyavend eserini. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

birbirinden özel şarkılarla bu yayının da sonuna geldik değerli dostlar. Bugün yine en özel eserlerle gününüze eşlik etmeye çalıştık. Ortak duygularda buluştuk. Şarkıların dilinden konuştuk. Ve yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyenlerimizi bir Zeynettin Maraş şarkısında

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler.

0: NER Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret ediyor. Hakan Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilimle Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gücüne yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu, Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da Irak'ın Erbil kentindeki Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunun yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı, engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

yalnız ayrılık var, ayrılık var. Seneler boyunca sürdü iç yüzünden dargınlıklar. Aramızda şimdi yalnız ayrılıklar, ayrılık var. Ne kadar severse sevsin, ne denir kaş gibi olamaz. Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün Kemani Cevdet Çağla imzalı Sultaniyegah şarkı ile merhaba dedik sizlere. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim. Ekrem Güyer'in sevgili eşi için bestelediği Hicaz şarkıyı yorumlayacağım sizler için. Hançeri aşkınla ey yar.

Fehmi Tokay imzalı Hicaz şarkı alıyor sırayı. Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi, Türk Müziği Bölümü mezunlarından Cansel Uluçay ile birlikte seslendireceğiz siz TRT Name dostlarına.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Suçlar programımız, Türkan Şoray'ın hayat verdiği Azize karakteriyle bütünleşmiş bir eserle sona eriyor. Ey kız balık mı aldın? Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, merhaba. Bu haftaki temamızı sizden gelen isteklerden oluşan bir repertuarla hazırladık. Programımıza başlamadan önce ekibimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses almada Ayşe Koyuncu, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le sizlere keyif dolu dakikalar diliyoruz. Stüdyomuzda bulunan saz sanatçılarımızın isimlerini de anons etmeden önce sevgili Korhan'ı mikrofona davet ediyoruz. Hoş geldin Korhan.
1: Hoş bulduk efendim. Evet, şimdi programımızı hayata geçiren o emek dolu isimleri tanıtma zamanı. Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda da Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Evet, bugün de ne diyoruz? Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor. Adeta sabahın ilk ışıkları gibi kalbinize dokunacak, sizi günlük hayatın telaşından uzaklaştırıp sakinliğin ve huzurun kıyılarına davet edeceğiz. Her melodisinde doğanın sesini, her bir ezgisinde içsel bir dinginliği hissedeceğiniz bu güzel eserle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Kumruları dinledim, susuverdiler.
0: Rüzgarları bekledim, sensiz estiler.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Özlemin ve kalpte saklı kalan sevgilerin, naif bir ifadesi olan geçmişin izlerini bugüne taşıyan, her notasında ayrı bir hikaye barındıran anlamlı bir eseri dinleyeceğiz. Dinlerken belki siz de kendi hatıralarınıza yolculuk yapacak, kalbinizde saklı kalan duygularla yeniden buluşacaksınız.
1: Çok güzel anlamlandırdınız. Zeki Müren'e ait Nihavet makamındaki bu duygu yüklü eserle sizleri baş başa bırakıyoruz o zaman.
0: Bir demet yasemen, aşkımın tek hatırası.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, duyguları en keskin, en derin, en sarsıcı haliyle buluşturan bir eser var sırada. Aşkın sadece mutluluk değil, zaman zaman kırgınlık, sitem ve içten içe büyüyen bir hüzün olduğunu hatırlatan bu özel eser, kalpte iz bırakan, vedaların, söylenmemiş sözlerin ve yürekte yankılanan duyguların güçlü bir ifadesi. Her bir dizesinde biraz sitem, biraz kırgınlık ve derin bir duygusal yoğunluk barındıran, dinleyen herkesi kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.
1: Efendim, şimdi bu eser belki bir vedayı, belki bir kırgınlığı, belki de geçmişte kalmış bir hikaye hatırlatacak. Coşkun Sabahın güzel eseriyle programımız devam ediyor. Eserimiz nedir?
0: Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzü.
1: Dinliyoruz efendim.

0: Bazen bir sevda vardır, kelimelere sığmaz. Zamanla silinmez ve ne yaşanırsa yaşansın, kalbin en özel köşesinde varlığını sürdürür. Öylesiye sevmiştim seni kalbimin kızı. Tam da böyle bir aşkın hikayesini anlatıyor. Her notasında yoğun bir özlem, her sözünde vazgeçilmeyen bir sevdanın izlerini taşıyan bu eser, sizleri derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak. Korhan, sen neler söylemek istersin?
1: Evet, size katılmakla beraber bu eser geçmişte kalmış ama hala etkisi hissedilen duyguların unutulmayan anıları anlatan bir eser.
0: Öylesiye sevmiştim seni kalbimin kızı.

0: geçmişin o masum, unutulmaz anılarına götürecek, çocukluk yıllarının saf sevgisini yeniden hatırlatacak, zamanın silemediği duyguları, yarım kalmış hikayeleri ve kalpte saklı kalan o ilk heyecanı anlatan anlamlı bir eser var şimdi. Belki siz de dinlerken eski bir sokağı, bir okul bahçesini ya da kalbinizde iz bırakmış o ilk sevgiyi hatırlayacaksınız.
1: Yıldırım Gürses'in Muayyer Kürdi makamında kaleme aldığı bu eserle sizleri nostalji dolu bir yolculuğa çıkarıyoruz.
0: Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. O aşina bakışlar.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızı burada noktalarken haftaya başka bir temayla tekrar birlikte olmak dileklerimizle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık. Sen söyle.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8

0: Zinci Dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Sahadaki gerilim masaya da yansıdı. ABD Başkanı Trump'tan İran'ın İslamabad mutabakatına ilişkin yükümlülük hissetmediği açıklamasına "umrumda değil" yanıtı geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ı ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Pazarcık'ta kurulan 6 megawatt kurulu güce sahip güneş enerji santralinde üretime başlandı. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan santral, kentin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele ediyor. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Saat 14'te başlayan Türkiye-İran maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca sizlere misafir olacağız. Ben Esra İçöz, programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş ve bugünkü repertuarımızı hazırlayan yine kıymetli arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk ile birlikte sevdiğiniz, bildiğiniz çok kıymetli hocamız Selahattin İçli şarkılarını seslendirmeye çalışacağız. Ve stüdyomuzda bulunan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzlüer, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık, ritim sazda Seyfettin Uraş var. İlk olarak koro arkadaşlarımla birlikte hep birlikte seslendireceğimiz iki eser var. İlkinin güftesi Cansın Erol'a ait Mahur makamında. Hoş geldin gönül bahçeme, bahar yüzlüm, hoş geldin. Ardından güftesi Atıf Kahraman'a ait Rast bir şarkı. Çoktan beri bir kız tanırım ben, Sarıyer'de.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, ilk solistimiz Semra Karakuş mikrofon başında. Semracığım, şarkının anonsunu senden dinleyebilir miyiz?
2: Tabii ki Esracığım. Değerli dinleyicilerimize, sözleri Selim Arı'ya, bestesi Selahattin İçli'ye ait Kürdil Hicazkar makamda bir eser seslendireceğim. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Ardından da dilersen diğerini anons edeyim. Yine söz ve müziği Selahattin İçli'ye ait yine Kürdil Hicazkar makamda bir eser. Gül açılsın dudağında gülüver.
1: Ve Dilek Yüzdüer'den bir Taksim dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz Semra'cığım. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sırada hep birlikte seslendireceğimiz bir eser var. Güftesi İlhami Karayalçın'a ait Kürdilici Asker makamında bir Selahattin İçli şarkısı. Sevgiler var biten öpünce, sevgi var bitmez ölünce. Herkes sevmiş kendince, herkes sevilmiş kaderince.

0: Sıradaki eser hocamızın en sevilen, en çok bilinen belki de eserlerinden bir tanesi. Güftesi Cansın Erol'a ait. Evet. Çok fazla birlikte çalışmaları var. Evet, değil mi? Ortak eserleri var Hamideciğim. Toyoman'cım.
1: Harika eserler. Size atıyorum topu. Hocamız Cansın Erol'la. Biz de onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyoruz gerçekten.
0: Yeri gelmişken şunu da söylemeden edemeyeceğim. Az önce de sohbet ettik. Gerçekten bu dünyada, bu hayatta tanıdığım en nezaketli, en kibar insanlardan biriydi. Evet, evet, öğrencilerine siz diye hitap ederdi.
1: Evet, öğrencisinin
0: yani
1: karşısında...
0: Yani her günü, her dakikası sohbeti bir dersti aslında. Evet. Değil mi?
1: Öğrencisinin karşısında ceketini yükleyen bir insan. Koskoca profesör, doktor.
0: Ve nur içinde yatsın.
1: Büyük bestekar.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Nur içinde yatsın.
0: Dinliyoruz. Allah'a.

Seslerinize sağlık. Hamide Uysal ve Teoman Volkan Öselçuk birlikte seslendirdiler bu şahane eseri. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sırada yine Cansın Erol'la birlikteliğinden ortaya çıkan bir eser var. Kürdülici Asker makamında. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Beni böyle dertli, garip, bitkin bıraktın. Ben seslendirmeye çalışacağım.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir eser daha seslendireceğim müsaadenizle. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Sedat Ergin Tuğ güftesi. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, sıradaki solistimiz yine Teoman Volkan Özselçuk.
2: Evet, şiir Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait. Hüseyin'i bir türkü formunda bir eser. Sıra dağlar mordu, sular kırmızı. Okumaya çalışacağım.

0: Ağzına sağlık Teomancığım.
1: Teşekkürler. Tambur Taksim için Hulusi Babalık'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ellerine sağlık. Sıradaki solistimiz Hamide Huysal. Hüseyin'i makamında bir eser seslendirecek. Anonsunu kendisinden dinleyelim.
2: Sözleri Müceste Aksayrı'na ait olan Aksavr'ın. Yine Selahattin İçli'nin Hüseyin'i makamında bir şarkısı. Hocamı rahmetle anıyorum. Ben de kendisini tanıma şansına erdim. Çok severdim. Gerçekten çok mütevazı, çok saygılı, çok beyefendi, çok candan içten bir beydi. Allah rahmet eylesin. İnşallah ruhuna gitmiştir.
0: İnşallah. Bu bütün rahmetler. Şimdiden ağzına sağlık.

0: Teşekkür ediyoruz Hamideciğim. Değerli TRT Name dinleyenleri, programımız yine Selahattin İşler eserleriyle devam ediyor. Sırada yine Teoman Volkan Öselçuk'tan dinleyeceğimiz bir eser var.
1: Bir seni bir gülü öptüm gizlice, gül beni kokladı, soldu inledi. Hocamızın Hicaz Fantezisi, söz ve müzik ona ait.

Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz Teoman'cığım. Sırada yine birlikte seslendireceğimiz bir eser var. Güftesi Cansın Erol'a. Bestesi tabii ki yine hocamız Selahattin İşli'ye ait Muhayyer Kürdi makamında. Gece gözlüm, nereden çıktın karşıma? Bir nur gibi iniverdin bahtıma. Öncesinde sevgili Talat'tan bir keman taksimi. Talat Er, buyurun.

Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Nami programımızın sonuna geldik. Ben Esra İçöz, programı hazırlayan Çiğdem Işık, Tomaşlarımız Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı. Sizlerle birlikte olan kıymetli ses sanatçısı arkadaşlarım Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş ve Teoman Volkan Özselçuk. Stüdyoda bulunan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Talat Er, Viyolonsel'de Dilek Yüzler, Kanun'da Devrim Ekiz, Ud'da Oytun Uçar, Tambur'da Hulusi Babalık, Ritim Saz'da Seyfettin Uraş. Evet, son eserimizi seslendiriyoruz. Güftesi Sedat Ergintuğ'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait bir eser Mahur makamında. Hadi canım çekinme. Yeniden birlikte oluncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

seviyorum, seviyorum seni zalim.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre gemilerden ikisi kaza yaparak bulundukları noktada durdu, diğer iki gemi rotasını değiştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed Elsani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim Elsani tarafından da kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Pazarcık'ta kurulan 6 megawatt kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali'nde üretime başlandı. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan santral, kentin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü

açıklanacak milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: SRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bilki yönetimindeki Hüseyin'i faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini klasik kemençeyle Gülten Yeğin yapacak.

0: Mahmut Bekir'in yönettiği Hüseyin'i faslı sona erdi. Klasik Kemençe Taksimini Gülten Yeğin'den dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD, İran'a yeni dalga hava saldırıları düzenledi. Operasyonlarda Hürmüz çevresindeki askeri hedefler vuruldu. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran'da, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de de güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli

0: Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özgür Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddialarında titizlikle incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Babala TV, Babalayka Film ve ilişkili şirketler için hazırlanan finansal analiz raporunda yüksek tutarlı para transferleri, taşınmaz ve araç alımlarıyla sıfır beyan edilen vergi matrahları öne çıktı. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçti. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında İran'la karşı karşıya geldi. İran'ı 3-1 mağlup eden millilerimiz tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek final etabına yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah ifadesini kullandı. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli oluyor. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu TRT Name Müzik Stüdyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla huzurlarınızdayız. Bugün ben Ayfer Er, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum birbirinden güzel şarkılarla sizlerle olacağım, sizler için seslendireceğim. Bugünkü programın yapımcısı Oğuz Unutulmaz, Tonmeister'imiz Birsel Acar ve bugün bana eşlik edecek olan TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp ve Ritim Saz'da Erhan Bahçı bana eşlik edecekler. Ve ilk olarak Nihavet makamında Saadettin Kaynağ'ın çok güzel bir şarkısını seslendirdim sizler için. İkinci olarak Osman Nihat Akın'ın yine Nihavent makamında çok güzel bir şarkısı. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi diyeceğiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Nihavend makamındaki şarkılarımıza devam ediyoruz. Şimdi yine çok güzel bir şarkı, eminim sizler de eşlik edeceksiniz. Sözler Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum diyeceğiz.

Teşekkürler. Harika oldu. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi yine nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Yine çok kıymetli, yaşayan çok büyük bestekarlarımızdan Erol Sayan'a ait. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri, sizden biri.

Teşekkürler. Evet, Nihavend şarkılarımız devam ediyor. Zeynettin Maraş'ın çok sevilen bir şarkısı. Gizli aşk bu. Söyleyemem derdimi hiç kimseye.

0: Teşekkürler. Evet, Nihavend makamındaki şarkılarımızın sonuna geldik. Son şarkı, özel bir şarkı. Şu anda bana kemanla eşlik eden sevgili Aydın Varol'un babası. Çok büyük bestekar Necdet Varol'a ait. Çok güzel bir İstanbul karşılaması. Ben de ilk defa okuyacağım. Bu yaz gününde bunu okumak istedim. Böyle bir boğazda düşündüm kendimi. İnşallah buna böyle güzel bir klip de
1: Bir yaz
0: çekeriz.
1: esintisi
0: Evet,
1: olarak gelsin o
0: geldi.
1: şarkı.
0: Evet.

Evet sevgili akustikname dinleyicilerimiz, Nihavend makamındaki şarkılarımızı bitirdik. Şimdi Kürdili Cazkar şarkılara geçiyoruz. Öncesinde Aydın Varol'dan güzel bir keman taksimi alacağız, geçiş taksimi. Okuyacağımız şarkı Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var.

Evet, sevgili Aydın Varol'a teşekkür ediyoruz. Yusuf Nakese'nin bu güzel Kürcü Asker şarkısı öncesinde yaptığı güzel Taksim için. Evet, şimdi yine çok kıymetli abimiz Zekai Tuncan'ın çok güzel bir şarkısı. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız rüyalarım olmasa diyeceğiz. Sözler Cemal Safi.

Şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de dinleyebilirsiniz. Ayrıca pazar günü de saat 18.05'te tekrar dinleyebilirsiniz TRTNAME'den. Evet, şimdi yine Kürcü Cazkar'la devam ediyoruz. Çok kıymetli hocamız bestekar Alaaddin Yavaşcan'ın güzel bir şarkısı. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Evet, sevgili dinleyicilerimiz, şimdi güzel bir Kürdilici asker biraz hareketleniyoruz. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Ben de öyle, bunu bilir, sade gözden ırağız biz. Alev alev çarağız biz. Ayrılsak da beraberiz. Yusuf Nakise'nin bu güzel şarkısını okuyoruz.

Türk sanat müziğinin birbirinden güzel şarkılarını okuduğumuz bu güzel akustik nağme programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son iki hareket şarkı okumadan önce bugün bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı anons etmek istiyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Erhan Bahçı ve ben Ayfer Er. Bugün sizlerle birlikteydik. Programımızın yapımcısı Oğuz Unutulmaz. Sesimizi size ulaştıran çok kıymetli arkadaşım, tonmeisterimiz Birsel Acar. Akustiknahme programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyorum.

Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından herkese iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, yine güzel bir programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şahika Erdoğan, teknik yapımda Sinan Kılıç, birbirinden güzel namelerle bugün de akşamınızı paylaşmaya geldik. İlk şarkımızı Zekai Tunca seslendirdi. Şimdiki şarkımızı Serap Kuzey seslendiriyor. Haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye çıksam bağırsam, alsam kollarıma sıkıca sarsam, gönlüm çok istiyor, kolum sarmıyor.

Hicaz makamından Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz ve akşamın sesinde Hasan Eylen alıyor sırayı. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti diyor sanatçı. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait.

Saatlerimiz 19.19'u gösteriyor ve akşamın sesi programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Ey gönlümün devası, günler sensiz geçmiyor dedi Belgin Gök. Bu şarkının beste ve güftesi İbrahim Yeşildağ'a aitti. Şimdi de Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Gözlerinin Temmuz sıcağı var ya, çinilerde bembeyaz sesin. Çığ gibi benden ayrılsam bile, bil ki alev alev içerimdesin. Şarkının bestekarı Yaşar Bedük, güftekarı Feyzi Halıcı ve şarkımız Hicaz makamında.

Keklik gibi kanadım süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Muhayyer makamındaki bu türküyü Güler Basuşen seslendirdi. Rengin Uyar Kökten'e kulak veriyoruz şimdi de. Nihavend makamında güzel bir şarkı seslendiriyor sanatçı. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Güfte Doğan ışık saçan, besteki Amuran Yarkın.

İlkbahara bekle beni demiştin. Hiç mi orada kış baharı bulmuyor? Düşlerin mi yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor. Telater'in bestesinde, Nadide Gülpınar'ın güftesinde, Kürdi makamındaki bu şarkıyı Alper Diler seslendiriyor.

Gönlümdeki arzuyu aldı götürdü yıllar. Bestesi Cemalettin Turan'a, güftesi Fevzi Şahin Göz'e ait Kürdili Hicazkar makamındaki bu şarkıyı Umut Akyürek seslendirdi. Programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Saatimiz 19.45 ve Bahadır Özüşen alıyor sırayı. Makam Hicaz, beste Kaptanzade Ali Rıza Bey, güfte Ömer Bedrettin Uşaklı. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem diyor sanatçımız.

Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Uşak makamındaki bu şarkıyı Didar Ali'ye koyuncu seslendirdi. Şükrü Tunar'ın çok güzel bir eseriydi. Şimdi de Oktay Cantürk'ü dinleyelim. Hatırla sevgilim o mesut geceyi, çamların altında verdiğim Buse'yi. Şarkımız Nihavend makamında ve beste güftesi Sebahattin Ezgi'ye ait.

Saatlerimiz 20 oldu. Akşamın Sesi programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Meliha Yazıcı seslendiriyor sıradaki şarkımızı. Şarkımız Rast makamında, güftesi İlkan Sana, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Güfte Ahmet Erdoğan, beste Ferhat Sarmusak, makam Hüzzam. Dinlediğimiz şarkıyı Zeki Topçuoğlu seslendirdi. Halimi anlamazsın, derdimi hiç bilmezsin. Sıradaki şarkımızı Gül Yazıcı söyleyecek. Her şey bildiğin gibi, günler eski tadında. Makam Nihavend, beste ve güfte Ali Dursun Yağlı'ya ait.

Sevgili dinleyenler, Akşamın Sesi programı devam ediyor ve sırayı Suat Yıldırım alıyor. Ne Kerem'i, ne Aslı'sı, ne Ferhat'ı, ne Şirin'i. Öyle sevdim, öyle sevdim, öyle sevdim ki birini diyecek sanatçımız ve şarkımız Hüseyini makamında güfte ve bestesi Sebahattin İzmetli'ye ait.

yaşayan yollarımdan ses versem duyar mısın? Aşayan yollarımdan ses versem duyar mısın? Aşayan

Zeki Müren'i dinledik. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Sevgili dinleyiciler, programımız Cengiz Han Sönmez'de devam ediyor. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. Beste Amir Ateş, güfte İlhan Behlül Pektaş, şarkımız Segah makamında.

Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor sevgili dinleyenler ve akşamın sesi devam ediyor. Şimdi sırada bir Hüseyin Erbay bestesi var. Sana bin bir özlemle döneceğim demiştin. Yani diğer bir adıyla hadi sev seveceksen. Vedat Kaptan Yurdakul seslendiriyor bu şarkıyı.

Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Celal Abacı seslendirecek bu şarkıyı makam Acem Kürdi, güfte Ali Tekin Türe ve beste Necdet Tokatlıoğlu.

Her akşam muhakkak tesadüfümüz, yolumun üstünde yine sen varsın. Hicaz makamındaki bu şarkıyı Yaşar Özel'den dinledik. Şimdi de sırayı Ayşen Birgör alıyor ve bildiğimiz adıyla Ağla Gitar, Çal Gitar diyor sanatçı.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bizlere eşlik eden tüm dinleyenlerimize Ankara'dan, TRT Name'den sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şahik Erdoğan, teknik yapımda Sinan Kılıç. Tekrar görüşmek umuduyla ayrılıyoruz huzurlarınızdan ve Mustafa Sağyaşar'la hoşça kalın diyoruz size. İyi akşamlar.

0: TRT Name.
1: Eski Musiki.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burcu Göktürk'ün seslendireceği şarkıları eşlik eden sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan. Tomaslerimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol.

Mülzara nazar kıldım, virane misal olmuş. Seyran-ı safalar, hep behab-ı hayal olmuş. Cüneyt Orhun'un Kemençe Taksim'i akabinde İnci Çayırlı'dan Şevki Bey'in Mehmet Sadi Bey'in şiirinden bestelediği Uşak şarkısını dinledik. Bugün eski musikide Şevki Bey'i eserleriyle yad edeceğiz. Efendim şimdi sevgili Tuncay Yüksel'in uduyla yapacağı Taksim akabinde Şevki Bey'in vefatı ardından Rahmi Bey'in Bayati makamında bestelediği şarkıyı seslendirmek üzere solistimiz Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Gül hazin, sünbül perişan, bağı zarın şevki yok. Dertnak olmuş ezarın, namekarın şevki yok. Güfte Recai Mahmut Ekrem imzalı.

Şevki Bey 1860 yılında İstanbul'da doğdu. Sesinin güzelliği ve musiki yeteneği dikkatleri çekerek Mızıkayı Humayun'a alındı. Burada bulunan hocalardan özellikle o yıllarda aynı yerde öğretmenlik yapan Hacı Arif Bey'den yararlanarak müziğin pratik yönüne ait esaslı bilgiler elde etti. 31 yıllık bir hayat süren Şevki Bey hep rindane yaşadı. Muhtelif makamlarda yüzlerce şarkı bestelemiştir. Hislerinin bütün sıcaklığını, inceliğini şarkılarıyla terennüm etmiş olan bestekarımız 1891 yılında hayata veda etmiştir. Efendim şimdi Şevki Bey'in Bayati şarkısıyla devam ediyor programımız. Emeli meyli vefa sende de var, bende de var.

Güfte Mehmet Sadi Bey, Beste Şevka Bey, Makam Hüseyini, Hicran oku Sinem deler, olmaktadır halim beter.

Kıymetli dinleyenler, şimdi güftesinin Niğdeli Hikmet Bey'in hayat verdiği Şevki Bey'in Hüseyin'i eserine kulak verelim. Nedir bu haletin ey meh cemalim? Nasıl kıydı sana ol kanlı zalim? Öncesinde Mehmet Yalgın kemençesiyle taksim ediyor.

Kıymetli dinleyenler, arşivden dinleyeceğimiz bir kaydımız var sırada. Tülin Korman, 1951 yılına ait radyodaki ilk neşriyatında Şevki Bey'in Hicaz makamındaki şarkısını seslendiriyor. Giriş taksimi Ercüment Batana'ya ait. Demem cana beni yad et.

Programın bu dakikalarında sanatçımız Mehmet Dönmez'in Kanun Taksimi'ne kulak vereceğiz. Ardından sözlerini Saffet Bey'in yazdığı Şevki Bey'in Hicaz şarkısını seslendirecek solistimiz. Kış geldi, firak açmadadır sineme yâre. Vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare?

Hicaz makamındaki seyrimiz devam ediyor. Niçin şefta seher ben zar uzarım? Neden oldu benim feryatkarım?

Sen bu yerden gideli ey saç üzer. Seni söyler bana dağlar dereler. Recaizade Mahmut Ekrem'in şiirinden Şevki Bey'in bestelediği şarkıyı dinledik. Efendim şimdi yine bir arşiv kayıt dinleyelim istiyoruz. Necmi Rıza Ahıskan bestekarımıza ait Sabah şarkıyı icra ediyor. Mey içerken düştü aksin camıma. Şimdi girdin bir avuç hem kanıma.

Eski musikide bugün Şevki Bey'in eserleriyle sesleniyoruz size. İşte onlardan biri bestekarın Hicazkar makamındaki pek latif şarkısı. Gönlümü duçar eden bu hale hep, kare gözlüm, kare bahtımdır sebep.

Programımız eski musikinin sonuna yaklaştığımız dakikalardayız. Efendim size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Udda Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a ve Tomaisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek size Şevki Bey'in Uşak makamında iki şarkısıyla hoşça kalın diyoruz.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tuncay Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Nikriz makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Şeniz Güneş, Sevval İlçi Şentürk, Neşe Öztaş, Güldehen Marmara ve Belgin Erol Gündoğdu. Programın ara taksimini klarnetle Durmuş Kısaoğlu yapacak.

Kıymetli dostlar, merhaba. Hepiniz Mehtap Dekamozlar gecesine hoş geldiniz. Bu gece sizleri İstanbul'un tacı diye anılan Çamlıca'ya davet ediyoruz. Hem de Üstad Münir Nurettin Selçuk'un o unutulmaz sesiyle.

Faiz Kapancı'nın Nihavend makamındaki şarkısıyla Çamlıca'nın mehtaplı gecelerine doğru misafirliğimiz başladı. İstanbul'u seyretmek için elbette pek çok tepe var. Ama Çamlıca'nın yeri hep başkadır. Asırlar boyunca şairlere, bestekarlara ve musiki şinaslara ilham veren bu tepe, bahçeleri, köşkleri, bağları ve boğaz içine açılan eşsiz manzarasıyla eski İstanbul hayatının en sevilen duraklarından biri olmuştur. Namık Kemal, İntibah romanının ilk sayfalarında Çamlıca'yı uzun uzun anlatır ve ona Firdevsi Ala'nın yere inmiş bir kıtası denilmesini yerinde bulur. Yahya Kemal Beyatlı ise yıllar sonra eski musiki şiirinde bu semtin musikimizdeki yerini iki mısrayla ölümsüzleştirecektir. Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca'da, baharda bir gece tamburu dinle Çamlıca'da. Gerçekten de Çamlıca'nın adı eski İstanbul'un hatıralarında manzarası kadar şarkıları ve musiki meclisleriyle de var olmuştur.

Seyret güzelim Çamlıca'dan faslı baharı. Göster yüzünün gül tenini, coştur o yarı. Mehtabı çıkıp alemi ağabeyle bu akşam, sürsün bu hayal meşk ederek bestenigarı. Söz ve bestesiyle Ahmet Uzel'e ait olan Nihavend makamındaki şarkıyı Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik. Kıymetli dostlar, Mehtap'ta Yakamozlar programımız Çamlıca özel bölümüyle devam ediyor. Umarız bu güzel gecede çayınıza, kahvenize ve gönlünüze hoş bir radyo arkadaşlığı yapabiliyoruzdur. Yeri gelmişken de hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşabilir, programımızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sizlerden gelen her mesaj bizler için çok kıymetli. Efendim, Çamlıca'yı bütün yönleriyle tek bir programa sığdırmak elbette mümkün değil. Yine de bu gece eski İstanbul hayatındaki Çamlıca'dan seçtiğimiz bazı değerli bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edelim. Eski İstanbul'da bahar geldi mi, şehrin yolu mutlaka Çamlıca'ya düşerdi. Aileler günler öncesinden hazırlık yapar, yiyeceklerini ve örtülerini yanlarına alır, koruların ve bağların yolunu tutardı. Büyük ve küçük Çamlıca, Üsküdar çevresinin en sevilen mesire yerleri arasındaydı. Boğaziçi'ni, Haliç'i, Marmara'yı ve adaları aynı anda seyreden bu tepeler, kiraz ve üzüm bağları, serin havası ve menba sularıyla ün salmıştı. Büyük Çamlıca suyu İstanbul'un en makbul içme sularından sayılır, Küçük Çamlıca'daki çeşmelerde gün boyu su almaya gelenlerle dolup taşardı. Çamlıca'nın şöhreti zamanla daha da arttı. Saray çevresi, devlet adamları ve varlıklı aileler burada köşkler yaptırdı. Yaz mevsimini şehrin gürültüsünden uzak bu serin tepelerde geçirmeyi tercih etti. 1867 yılında açılan Çamlıca Belediye Bahçesi ise semtin hayatına bambaşka bir canlılık getirdi. Kısa sürede İstanbul'un en gözde buluşma yerlerinden biri oldu. Faytonlar peş peşe gelir, hanımlar ve beyler en zarif kıyafetleriyle yürüyüş yollarında dolaşır, Çamlıca gün boyunca şehrin en hareketli köşelerinden birine dönüşürdü. Gün batımından sonra ise bahçeler fanusların ışığıyla aydınlanır, tamburun, kanunun, kemençenin ve hanendelerin sesleri yaz akşamlarına karışırdı. İşte Çamlıca'nın musikimizde böylesine derin bir iz bırakmasının sebeplerinden biri de bu zarif hayatın ta kendisidir. Uzun yıllar önce kurulmuş bir musiki meclisinden çok kıymetli bir kayıt sunacağız sizlere. Türk musikisinin kendine has, unutulmaz sanatkarlarından Kani Karaca, Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki eserini seslendirirken bir de şaheser bir gazel okuyor.

Çamlıca, asırlar boyunca hem edebiyatımıza hem de musikimize ilham veren müstesna mekanlardan biri olmuştur. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanında Çamlıca Belediye Bahçesi, değişen İstanbul hayatının en canlı sahnelerinden biridir. Behruz Bey'in gösterişli arabasıyla bu bahçeye gelişi, batılılaşma hevesini, yeni şehir hayatını ve dönemin sosyal alışkanlıklarını gözler önüne serer.

Kemal ise İntibah romanının kapısını Çamlıca'dan açar. Ali Bey ile Mehbeyker'in karşılaşması bu tepede yaşanır. Böylece Çamlıca, Türk Edebiyatı'nın ilk romanlarında adını

köşkleri, bahçeleri ve yaz akşamlarını anlatırken aslında kaybolan eski İstanbul'u da kayıt altına alacaktır. Çamlıca'nın köşkleri de bu kültürün önemli parçalarındandır. 19. yüzyılda devlet adamları ve varlıklı ailelerin yaptırdığı bu yazlık köşklerde sohbetler edilir, misafirler ağırlanır, musiki meclisleri kurulurdu. Eserler meşk yoluyla öğrenilir, Türk musikisi kuşaktan kuşağa bu evlerde yaşatılırdı. Bugün o köşklerin çoğu ayakta olmasa da o günlerin ruhu hem edebiyatımızda hem de musikimizde yaşamaya devam ediyor. Şimdi sizleri eski bir İstanbul akşamına götürecek güzel bir eser daha sunacağız. Üstelik bu eseri Hafız Burhan seslendiriyor. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin. Aydan da, güneşten de, mehtaptan da güzeldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Sevgili dostlar, İstanbul büyüdü, yollar değişti, Çamlıca'nın eski bağları ve bahçeleri zaman içinde bambaşka bir İstanbul'a karıştı. Bugün bu tepeden bakıldığında boğazın üzerinde süzülen gemiler, köprülerin ışıkları ve hiç

Geçmişten gelen sesi hala duyulur. Çamların arasından esen rüzgarda, uzaktan yükselen bir martı sesinde, ay ışığının boğaza düştüğü o sakin anlarda eski İstanbul'dan bir iz kendini hissettirir. Kıymetli dostlar, biz de bu gece o izlerin peşinden yürüdük. Çamlıca'nın mesirelerini, köşklerini, bahçelerini, edebiyatımıza ve musikimize bıraktığı hatıraları birlikte andık. Bu güzel semti mısralarına, bestelerine ve eserlerine taşıyan şairlerimizi, bestekarlarımızı, musikimizi, sesleri ve sazlarıyla bugüne ulaştıran bütün sanatkarlarımızı hürmetle yad ediyoruz. Takvim yapraklarından bir gün daha eksildi. Bizler haftaya aynı saatte yine Mehtap'ta Yakamozlar programında sizleri bekliyor olacağız. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geceniz hayırlı, gönlünüz musikiden hiç ayrılmasın. Hoşçakalın.

Bensiz ey gül, gülşeni alemde mey nuş eyleme. Andelibi aşkını hasretle hamuş eyleme. Enderuni Vasıf'ın bir şiirine, Bimenşe'nin Segah makamındaki bestesine, Nevzat Yalçınsu'nun yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında Segah makamındaki klasik kemençe taksimini Haluk Recai'nin sazından dinledik. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum yine. Bu gece Segah ve Hüseyini makamında eserler sunacağız size. İkinci Segah şarkımız güftesi Ercüment Er'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait bir eser. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim, meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

incecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye. Alaaddin Yavaşça'dan dinledik, Karacaoğlan'ın şiirini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Segah makamındaki bu bestesini. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah eseri de Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam ah, koysam canıma. Dilek Özkan'dan dinledik, güftesi ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait bu segah eseri. Nuri Halil Poyraz'ın derlediği segah makamında bir Azerbaycan türküsü var sırada, İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Bala kekliğinim, avla beni, bala sahralara salma beni.

Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları. O yâre selam edin yedi dağın kuşları. Münip Utandı'dan dinledik Allı Yemeni adlı Segah makamı.

Daki bu türküyü. Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüseyini makamında eserlerle devam ediyor. İlk eseri Perihan Altındağ Sözleri'den dinliyoruz. Münir Tevfik Uraz'ın güftesini yazdığı İshak Varon'un bir bestesi. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap, Şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtap. Bir hatıra canlandı güzel mavi denizde, ruhum eriyip aktı ayın çizdiği izde.

Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her geçene sorardım. Muzaffer Sarı Sözel'in derlediği Sivas yöresinden Hüseyini makamındaki bu türküyü Emel Sayın'ın yorumundan sunduk sizlere. Baki'nin bir şiirine Rakım Elkutlu'nun Hüseyini makamında beste formundaki eseri var sırada. Aylin Vatankoş Şen Yaylar'dan dinliyoruz. Müheyya oldu meclis, sakıya peymaneler dönsün, bu bezmi ruhbaşın şevkine peymaneler dönsün.

Her seherde sen gelirsin aklıma, ufuklar çepçevre ağardığı zaman. Bilsen nasıl çarpıyor kalbim, nasıl anlatamam. Siyami Özel'in sözlerini yazdığı Nihat Adlim'in bu Hüseyin'i bestesini Gönül Aköz'den dinledik hep birlikte. Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Hüseyin'i türkü. Seda Gökkadar'dan dinliyoruz. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Efendim herkese iyi akşamlar. Bizler şu an TRT Name'de akustik name programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Yaprak Sayar, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Bu akşam birbirinden kıymetli saz sanatkarları var elbette ki eşlik edecek olan. Kemanıyla Aydın Varol, kanunuyla Devrim Ekiz, uduyla Gürcan Yaman, klarnetiyle Tanju Erol, bas gitarıyla Cenk Ersarp, piyanosuyla Orhan Ayaz ve ritim sazda da Muhammed İzgi bizlerle birlikte saat 19'a dek birlikte olacağız. Evet, ilk olarak seslendirdiğim eser güftesi Selim Aru'ya, bestesi Selahattin İçli hocamıza ait bir Kürdili cazkardı. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna dedik. Şimdi sırada yine bir Selahattin İçli bestesi var. Bu sefer güftesi Cansın Erol'a ait. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin.

Ellerinize sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz. Şimdi sırada iki tane Arel'in Kürdiliği Asker şarkısı var. Birbirine bağlı olarak icra edeceğiz. Ben bu eserleri Tülin Yakarçelik'in sesinden sevip dinlemiştim ve sonra geçmiştim. Sizlerle de bu eserleri paylaşmak istiyorum şu an. Ne cansın, fitneyi ahir zamansın diyeceğiz önce. Kemal Emin Bara'ya ait sözleri. Ardından da Yusuf Ziya Ortaç'a ait sözleri. İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi.

Ellerinize sağlık. Efendim, ikinci icra ettiğimiz eser kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'ya aitti. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Evet, sırada Acem Kürdi makamı var. Öncesinde bir taksim dinleyeceksiniz Aydın Varol'dan. Ardından Selanikli Ahmet Efendi'ye ait bir şarkı gelecek. Bir vefasız yâre düştüm, hiç beni yad etmiyor.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet, sırada Zeki Müren'in çok sevilen Acem Kürdi şarkısı var. Şimdi onu seslendireceğim. Zehretme hayatı bana cananım.

Evet, rahmetle anmış olalım kıymetli Zeki Müren'i. Şimdi sırada bir Saadettin Kaynak bestesi Acem Kürdi makamında. Söyleyin nerede o göz nuru?

Ellerinize sağlık. Saadettin Kaynağı da rahmetle bu muhteşem eseriyle anmış olalım. Evet, devam ediyoruz. Yine çok kıymetli bir bestekar var sırada. Arif Sami Toker. Onun Acem Kürdi şarkısı. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, devam ediyoruz. Sırada bir türkü daha var. Bir İstanbul türküsü diyebiliriz. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Ben Yaprak Sayar, yapımcımız Işıl Aktan, ton meisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar'dı bugün. Ve kıymetli saz sanatçılarımız elbette kemanıyla Aydın Varol, kanunuyla Devrim Ekiz, uduyla Gürcan Yaman, klarnetiyle Tanju Erol, bas gitarıyla Cenk Ersarp, piyanosuyla Orhan Ayaz ve ritim sazda da Muhammed İzgi bizlerle birlikteydi bugün. Programı kaçıran olursa şayet gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacağız. Onu da belirtmek isterim. Son olarak sizlerin de çok sevdiği bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. İsmail Hakkı Bey'in o meşhur şarkısı, yüzyılları aşıp gelmiş, Fikrimin İncegülü. Hoşçakalın.

çiçek çiçek kör oğlunun peşinde. Bahar aylarında dağın yolları, çiçek çiçek

Köroğlu destanı burada yazıldı. Yedi göl yolunda düğüm çözüldü. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye ninni dendi beşik başında.

15 Temmuz 2016 gecesi şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındı. O gece aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz onurlu bir duruş sergiledi ve Türk milleti kelimenin tam anlamıyla bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bu önemli gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tarihe geçerken, toplumsal hafızamızı diri tutan, demokrasinin gücünü, milletimizin birlik ve beraberliğinin önemini hatırladığımız ve elbette şehitlerimizi ve gazilerimizi andığımız bir sembol haline geldi. Bu vesileyle 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde biz de aziz milletimizi sevgiyle selamlıyor, şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ulusumuzun bir daha böyle üzücü olaylar yaşamamasını temenni ediyoruz. Değerli dostlarımız, TRT Name'de bugün yine çok özel bir programla sizlerle birlikteyiz. 15 Temmuz özel programında yine bugüne ithafen çok özel bir şarkıyla merhaba dedik sizlere. Selahattin İçli'nin güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Nikriz eserini sunduk. Faruk Salgar icrasıyla dinledik beraberce. Bu destansı geceye yakışır bir esere kulak verdik. Ve efendim birbirinden özel şarkılarla da yayınımıza devam edeceğiz. TRT Name'desiniz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlere sesleniyoruz. Her gün olduğu gibi teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve siz değerli dinleyicilerimiz de geçmişten günümüze keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Evet sevgili dostlarımız, şimdi Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Saadettin Kaynağ'ın sevilen Hicaz eserini Yaşar Özel yorumuyla sizlere sunuyoruz. Ben ağlarım eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş.

Ah edip inerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevgilimi her gün arar ağlarım. Bu güzel şarkı bir Kadri Şençalar bestesiydi. İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu yorumuyla sunduk sizlere efendim. 2012 tarihli bir kaydı paylaştık. Evet, artık teknolojinin ilerlemesiyle iletişim sorunları daha da azaldı. Tabii ki eskiden gurbette olmak çok daha hüzünlü ve çok daha zordu. Şimdi uzaklar daha da yakınlaştı diyelim. Biz de şarkılarla size yakınlaşmaya çalışıyoruz. Ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi yine özel şarkılardan birine kulak vereceğiz. Melihat Gülses bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2017 yılında seslendirmiş olduğu sözleri Ahmet Refik Altınay'a ait Hicaz eseri dinleyeceğiz. Kederden mi neden bilmem, sararmış rengi ruhsarın. Senin için bak nasıl ağlar yanar bu aşık izarın.

Kınamalı Hasan Haskeler'in Hicaz şarkısında İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu şarkıyı 2018 yılında seslendirmiş değerli dostlarımız. Evet, şimdi ise birlikteliğimize bir Yeşilçam şarkısıyla devam edeceğiz. 70'li yıllara uzanacağız. Ertem Eğilmez'in 1971 yapımı Beyoğlu Güzeli filminde seslendirilmiş olan ve yine 1972 yılında yayınlanan başrollerini Emel Sayın ve Tarık Akan'ın paylaştığı Hicran filminde de Emel Hanım tarafından seslendirilmiş olan Bir Teoman Alpay bestesini dinliyoruz. Hicaz makamındaki şarkının güftesini Nihat Aşar kaleme almış unutulmaz eserlerden biri. Şimdi Meda Şen Sancı Kolu yorumuyla sizlerle. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

İstanbul Radyosu ses sanatçısı Serap Kuzey'i ağırladık. Sanatçı Hicaz bir türküyle bize seslendi. Birlikteliğimiz Hicaz eserlerle devam ediyor sevgili dostlarımız. Şimdi ise bir potpourri dinleyeceğiz. Ayşe Tunal'ın 1991 tarihli Oldu Mu Ya isimli albümünde yer verdiği potpourri, Kaptanzade Ali Rıza Bey, Yusuf Nalkesen ve Şükrü Tunar'ın beste ve sözlerinden oluşan şarkıları içeriyor. Şimdi keyifle dinliyoruz.

güzel şarkılarla kalplere dokunmaya devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından İnci Yaman bizlerle birlikte olacak. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz. Yaralı ceylanım, avcılar vurmaz. Hayırsız o zalim, derdimi sormaz. Yar ayrı, ben ayrı, gurbet illerde. Dertliyim, ağlarım, gözüm yollarda.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş, güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait bir Selahattin İnal eseriyle bizlere seslendi. Çerkez Kızı. Evet, duygusal kalbe dokunan şarkıların yanında böyle hareketli şarkılar, türkülerle de keyfimizi yerine getirmeye, enerjimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tabii ki şarkıları dinledikçe zaman zaman hüzünleniyoruz. İnci Yaman'dan dinlediğimiz şarkı da yine ayrılıklara dair bir şarkıydı. Diliyoruz Allah sevenleri ayrı koymasın efendim. Her daim sevdiklerinizle yan yana olun, can cana olun. Tıpkı burada TRT Name mikrofonlarında bizimle olduğunuz gibi. Evet, Ayşe Taş'ın ardından şimdi Hülya Sözer sıraya alacak. Sanatçı Turhan Taşan'ın Hüseyin'i eseriyle bizlere seslenecek. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem.

Leman Bimen, Zeki Müren'in unutulmaz şarkısıyla konuğumuz oldu, Gurbet. Efendim bu şarkı 1959 yılında yayınlanmıştı ve yine aynı yıl vizyona giren, senaryosunu ve yönetmenliğini ve müziklerini de Zeki Müren'in üstlendiği Gurbet filmine de adını vermişti. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor Nazlı Yar'ın hayali. Gurbet yolu hasret dolu. Hüseyin'i makamındaki bu şarkının ardından Aşıklar makamından bir Selahattin Altınbaş bestesiyle musiki yolculuğumuz sürüyor. Güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkıda Metin Milli bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1988 tarihli Metin Milli Bugüne Kadar albümünden bir kayıt sunuyoruz. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengizhan Sönmez muhayyer bir türkü seslendirdi. Yine hareketli, dinamik bir esere kulak verdik ve muhayyer makamındaki şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Geçmişe uzanacağız. Müzeyyen Senar'ın 1975 tarihli Gül Yüzlülerin Şevkine Gel isimli 14 şarkıdan oluşan albümünden bir potpuri sunacağız sizlere. Saadettin Kaynak şarkılarından oluşan potpuride Müzeyyen Senar bizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, 70'li yıllardan 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Emel Sayın'ın El Bebek Gül Bebek isimli 1993 tarihli albümünden bir şarkı sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz eser bir Selçuk Tekay bestesi, Güfte Sami Derintuna'ya ait. Ayrıca minik bir bilgi de verelim. Bu eserin yer aldığı albümde aranjör koltuğunda Özkan Turgay oturmuş. Dinleyeceğimiz eser de yine Özkan Turgay'ın düzenlemeleriyle albümde yer almış. Hayatım bir tanem, söyle ben senden yıllardır sevgimi hiç saklar mıyım? Aklına kötü şey getirme sakın, ben senin üstüne gül koklar mıyım?

Türk musikimizin en sevilen şarkılarından birini dinledik. Nazire Yağız bizlerle birlikteydi. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Muayyer Kürdi eserine kulak verdik. Dinlediğimiz bu şarkı 1993 yılında Unutulmayan Besteciler ismiyle yayınlanan albüm serisinin dördüncüsünde yer alıyordu. Saadettin Kaynağ şarkılarından oluşuyordu bu albüm ve yapımcılığını da Kamil Gök üstlenmişti. Bu paylaşımın ardından şimdi Yeşilçam şarkılarıyla yolculuğumuz sürüyor. Yine geçmişe uzanacağız, 60'lı 70'li yıllara. Faruk Nafiz Çamlıbel'in çok sevilen bir eserinde Behiye Aksoy'u ağırlayacağız. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Bir diğer adıyla İntizar. Aynı zamanda bu şarkı 1973 yılında yayınlanan, yapımcılığını Hulki Saner'in üstlendiği ve başrollerini Neşe Karaböcek, Engin Çağlar ve Bilal İnci'nin paylaştığı İntizar filmine de adını veriyor.

Nesli Sipahi'nin o tatlı yorumuyla, sesiyle stüdyomuzda bir Ankara rüzgarı esti diliyoruz sizlere kadar ulaşmıştır efendim. Evet, Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Bu sevilen şarkı aynı zamanda 1966 yılında Mavi Işıklar grubu tarafından da seslendirilmişti ve günümüzde de bu versiyonuyla çok popüler oldu.

Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Mazideki aşk bir Yıldırım Gürses bestesiydi ve biz de keyifle dinledik. Nevra Günay yorumuyla sizlere sunduk bu şarkıyı. 2011 tarihli bu kaydın ardından şimdi 90'lı yıllara uzanacağız ve Samime Sanay'ın 1993 tarihinde yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Ziya Taşkent'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını sunuyoruz. Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin, bir akşam istiyorum bana sabırlar versin. Bir gece istiyorum sırlarımı o bilsin, yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

Yemyeşil bir çağlayan doldurur yüreğimi, çiğ düşmüş iki yaprak açar tüm dileğimi. Atilla İçli'nin sözleri Yekta Güngör Özden tarafından kaleme alınan Kürdi şarkısını Nesin Körükçü seslendirdi. Sevgili dostlarımız, şimdi geçmişe uzanacağız ve kıymetli sanatçımız Mustafa Sağyaşar'ın Zeytin Gözlüm isimli albümünden unutulmaz bir şarkıya yer vereceğiz. Türk filmlerinin en sevilen eserlerinden biri, özellikle 1974 yapımı olan Mavi Boncuk filminde Emel Sayın ve Tarık Akan arasındaki aşk resmedilirken arka fonda çalan unutulmaz bir şarkı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Evet, şimdi bu güzel Selahattin Altınbaş şarkısında Mustafa Sağyaşar bizlerle.

İzmir Radyosu sanatçılarından genç yaşta aramızdan ayrılan Ahat Uruk'u dinledik. Sanatçı Yıldırım Gürses'in çok sevilen eseriyle bize seslendi. Yalan dünya, her şey bomboş dedi. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Evet, bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde sizlerle birlikteydik. Milletimiz ve devletimizin omuz omuza verdiği, destansı bir direniş ve mücadele sergilenen ve tüm dünyaya örnek teşkil eden bu özel günde günün anlam ve önemine ithafen şarkılar paylaştık ve yayınımızın sonunda yine böyle özel bir eserle sizlere veda etmek istiyoruz. Bizler her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız efendim. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Yıldırım Gürses'in güftesi Cengiz Han Mutlu'ya ait şarkısında Yıldırım Bey'le baş başa bırakıyoruz. Sanatçı Türkler geliyor diyor.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.